0: Tërëaj ma shemi zi, darë të uje jeshje për të shapër shi dhe të shaj u kësti di.
1: Gjanati se të rëkana për shapër ke hëmë ishma washing powder o kësti di.
2: Ishma washing powder,
0: maraj mi zi më hukur të national o multinational kapnejvel washing powder vëdivi. Kur shë aksar gilar të kishë dhe sërëngi sëra për uvrej.
1: Bilkul të rëkana dhe gileve har vahtë mutahan kur shë këdale. Ho që kërana me kur të ishma washing powder vëdal shë rikëdhe di, o shtun kur vëla në kvashul di.
0: अच्छा मिस जी ब्याहे कुर्ता जहर सर अवरो उदार तो हुई या चेप इश्मा वॉशिंग पाउडर से सदा से खास खसूसियात थी
1: तारे खाना इश्मा वॉशिंग पाउडर खास खसूसियात दागा दी चे कपड़े सब युक्शले को जोर ना जोर दागे पर गारंटी सर खत्म कवी जाखर शजूत की वो दिनोर सरफे पर इस बात इश्मा